0: Çin, yumurtası.
1: Bir tamarız petyon geçi geleli. Kanyını keset enio.
0: Dolu beynim pita. Yemek Çin, yumurtası.